Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

kozlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar, böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber, denizleri açtın da.

0: Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taçlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
7: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
6: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
7: Kimse görmez. Hadi gidelim.
6: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
7: Ben anlamam. Sen karışma.
6: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
7: Sen karışma dedim.
6: Alo. Jandarma karakolu. Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
8: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

düştüm kandım. Verilen sözler dargınma, ama çıkamadın aklımdan. Sevgimi göreceksin sandım,

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı'yla Sıfır Atık Vakfı, sıfır atık yaklaşımının ülke genelinde yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Gölbaşı'nın endemik sevgi çiçeğinden ilham alınarak tasarlanan 15 Temmuz 10. yıl hatıra rozetinin darbe girişimine karşı milletin gösterdiği eşsiz direnişi, demokrasi

0: demokrasiye sahip çıkma kararlılığını ve yeniden filizlenen milli birlik ruhunu simgelediğini bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, S-400 konusu bir şekilde çözülecek. Bu konuda bir takım gelişmeler bekliyoruz, umuyoruz, temenni ediyoruz ve olacak gibi görünüyor dedi. Gaziantep merkezli 45 ilde yasa dışı bahis operasyonlarında yakalanan 236 şüpheliden 6'sı serbest bırakıldı. 67'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken 8'i başka suçlardan cezaevinde bulunan 171 kişi hakkındaysa tutuklama kararı verildi. ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde 3 patlama sesinin duyulduğu bildirildi.
1: Spor.
0: 2026 Erkekler Milletler Ligi 3. etabında Türkiye 2-0 geriye düştüğü maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Ada Kazımcan, Can Armando, Berat ve Arda attı. Erzurumspor FK Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı. Milli jimnastikçi Ahmet Önder 22 yıllık profesyonel sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor.

Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taçlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı'yla Sıfır Atık Vakfı, sıfır atık yaklaşımının ülke genelinde yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Gölbaşı'nın endemik sevgi çiçeğinden ilham alınarak tasarlanan 15 Temmuz 10. yıl hatıra rozetinin darbe girişimine karşı milletin gösterdiği eşsiz direnişi, demokrasiye sahip çıkma kararlılığını ve yeniden filizlenen milli birlik ruhunu simgelediğini bildirdi. Türkiye Büyük Millet

Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, S-400 konusu bir şekilde çözülecek. Bu konuda bir takım gelişmeler bekliyoruz, umuyoruz, temenni ediyoruz ve olacak gibi görünüyor dedi. Gaziantep merkezli 45 ilde yasa dışı bahis operasyonlarında yakalanan 236 şüpheliden 6'sı serbest bırakıldı. 67'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken 8'i başka suçlardan cezaevinde bulunan 171 kişi hakkındaysa tutuklama kararı verildi. ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde 3 patlama sesinin duyulduğu bildirildi. Spor. 2026 Erkekler Milletler Ligi 3. etabında Türkiye 2-0 geriye düştüğü maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Ada Kazımcan, Can Armando, Berat ve Arda attı. Erzurumspor FK Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı. Milli jimnastikçi Ahmet Önder 22 yıllık profesyonel sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Işıklar kapalıyken ay gibi gözüküyor bu arada, çok güzel.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yeniden ele alınan dosyalarda yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar sonucunda Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uygur ve Yusuf Sayaner'in hayatını kaybettiği olayların aydınlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 119 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yaklaşık bir yıl önce başlayan ilaç ham maddesi üretimi devam ediyor. 100 stratejik ilacın ham maddesini üretmeyi hedefleyen Atatürk Üniversitesi 11'inde patent başvurusu yaparken 88 akademisyenin çalışması sonucu 3 ilaçta da üretim aşamasına gelindi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj toplandığını ve 2 milyonu aşkın kişinin doğaya kaydolduğunu duyurdu. Rusya'nın Tambov bölgesindeki bir lojistik merkezine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'te bulunan Arif Can ve Ali Es Salim askeri üslerindeki ABD hedeflerini vurduklarını duyurdu.
1: Spor.
0: 2026 Erkekler Milletler Ligi 3. etabında Türkiye 2-0 geriye düştüğü maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Galatasaray hazırlık maçında Ümraniye Spor'u 5-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Ada Kazımcan, Can Armando, Berat ve Arda attı. Erzurum Spor FK Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı. Milli jimnastikçi Ahmet Önder 22 yıllık profesyonel sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yeniden ele alınan dosyalarda yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar sonucunda Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uygur ve Yusuf Sayaner'in hayatını kaybettiği olayların aydınlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 119 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yaklaşık bir yıl önce başlayan ilaç ham maddesi üretimi devam ediyor. 100 stratejik ilacın ham maddesini üretmeyi hedefleyen Atatürk Üniversitesi 11'inde patent başvurusu yaparken 88 akademisyenin çalışması sonucu 3 ilaçta da üretim aşamasına gelindi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj toplandığını ve 2 milyonu aşkın kişinin doğaya kaydolduğunu duyurdu. Rusya'nın Tambov bölgesindeki bir lojistik merkezine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, kuvvette bulunan Arif Can ve Ali Es Salim askeri üslerindeki ABD hedeflerini vurduklarını duyurdu.
1: Spor.
0: 2026 Erkekler Milletler Ligi 3. etabında Türkiye 2-0 geriye düştüğü maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Ada Kazımcan, Can Armando, Berat ve Arda attı. Erzurumspor FK Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı. Milli jimnastikçi Ahmet Önder 22 yıllık profesyonel sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
1: Durumu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber 95.5.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: 95.5

kırılıp dökülelim ister, yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yeniden ele alınan dosyalarda yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar sonucunda Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uygur ve Yusuf Sayaner'in hayatını kaybettiği olayların aydınlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 119 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yaklaşık bir yıl önce başlayan ilaç ham maddesi üretimi devam ediyor. 100 stratejik ilacın ham maddesini üretmeyi hedefleyen Atatürk Üniversitesi 11'inde patent başvurusu yaparken 88 akademisyenin çalışması sonucu 3 ilaçta da üretim aşamasına gelindi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj toplandığını ve 2 milyonu aşkın kişinin doğaya kaydolduğunu duyurdu. Rusya'nın Tambov bölgesindeki bir lojistik merkezine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, kuvvette bulunan Arif Can ve Ali Es Salim askeri üslerindeki ABD hedeflerini vurduklarını duyurdu.
1: Spor.
0: 2026 Erkekler Milletler Ligi 3. etabında Türkiye 2-0 geriye düştüğü maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Ada Kazımcan, Can Armando, Berat ve Arda attı. Erzurumspor FK Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı. Milli jimnastikçi Ahmet Önder 22 yıllık profesyonel sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Pascal.
1: Bir gece ansızın düdük ve bir patırtı sesiyle uyandım.
2: Aksişol.
1: O an anladım. Görev büyük. Palaska, bot, tüfek, tabanca derken bir giyindim. Kendimi helikopterden helikoptere atlarken buldum.
0: Kelebek gibi süzülüyorum ya. Pascal.
3: Çok yoruldum ya. Bu taraftaki otları da bitireyim de sen de öbür taraftakini bitir. Gidip koyuşa yatalım en iyisi.
1: Yatmak yok, yatmak yok. Faruk sen 5-7 nöbete.
3: Emredersiniz komutan. Emredersiniz.
4: Mutluluk bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası.
5: Ritimle dans et.
4: Olmazsa olmaz.
5: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
4: Ritimle dans et.
5: Aç radyonu.
4: Aç radyonu.
5: Aç radyonu.
4: Aç radyonu.
5: Tüm hitlerle beraber buradayız.
4: En son hit şarkılar. Şarkılar. Şarkılar.
5: Buradayız. Buradayız.
6: Dikkat dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
7: Evet. İyi bir haber almanın tam zamanı.
8: Aksi Show başlıyor.
7: Ne?
9: Sonunda.
7: Şimdi mi?
9: Evet.
7: Şimdi.
10: Bence bu muhteşem.
11: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
12: Bunu ne kadar uzun zamanda bekliyordum bilemezsin.
11: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
13: Artık başlasın.
8: Maxi Show başlıyor.
14: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
15: Gözleri!
16: Fazlasıyla muhteşem!
15: Ve çok çekici.
17: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
8: Maxi Show başlıyor.
2: Maxi Show. Maxi Show. Maxi Show.
18: Maxi Show.

Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonu. Maxi Show'da Maxi ile, yani benimle birliktesiniz, benimle birliktesiniz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kimler nerelerde ne şekilde dinliyor ise hepinize kucaklar dolusu selamlar ve sevgiler göndermiş oluyoruz. Nazan Öncel ile programımıza başlıyoruz. Nazan Öncel ve dillere düşeceğiz biz seninle. Radyonuz olacak, sonrasında ben yine burada Radyo Kulüp'te Maxi Show'da olacağım. Birazdan geliyorum tatlım.

Fazla biraz karışık oldu ama benden ötürü benden kaynaklanıyor. Özür diliyorum hepinizden. Evet, iki şarkı üst üste girmişiz. Hiç fark etmemişim ya. Bir taraftan saz mı caz mı derken bir taraftan kız hepsi senin mi diyor ya. Oldu ama şimdi yani nasıl oldu? Hangisini dinlesek? Saz mı caz mı? Hepsi senin mi? Enteresan. Heyecandan herhalde bu.

Ya bir oynama şu kadın dinleyelim dedik. Vallahi dinleyemedik ya. Dinleyemedik. Birazdan Tarkan'dan yer verebiliriz o şarkıya. Şimdi Kenan Doğulu ile programımıza devam edelim. Ama sadece Kenan Doğulu ile devam edelim. Olur mu? Araya başka biri girmesin. Yazmışsa bozmak olmaz, radyonuzda olacak. Kenan sonrasında yine buradayız. Kenan diyor ki yakarım Roma'yı da yakarım diyor. Kenan, bu bizim Kenan değil ama. Kenan'a selamlar.

yazmışsa bozmak olmaz. Kenan Doğulu radyonuzda oldu. Ardından devam ediyoruz. Şimdi ise Sezen Aksu ve Ceza yorumuyla güzel bir çalışmaya yer vereceğiz. Sezen Aksu ve Ceza Şinana edecekler. Bu arada Maxi Show bir Instagram hesabım. Maxi Show bir Instagram hesabım. Oradan da yayına geçeceğiz. Yani Instagram'da da canlı yayında olacağız. Dileyen Instagram'dan da aramıza katılabilir. Beni nereden dinleyebilirsiniz? Radyo Kulüp'ten şu anda frekansımızdan 95.5 frekansından dinliyorsunuz. radyokulüp.com.tr adresinden beni dinleyebilirsiniz. Instagram'da MaxiShow bir Instagram hesabında yayındayız. Aynı zamanda radyokulüp.com.tr adresinden de beni dinleyebiliyorsunuz. Şöyle bakalım, Instagram'da canlı yayındayız dedi ki Bornoz FM aramızda katıldı. Instagram'ın gece radyosu Bornoz FM, o da çok güzel içerikler paylaşıyor. Takip ediyorum, siz de takip alabilirsiniz Bornoz FM. Barış Taşlan aramıza katıldı. Barış Taşlan hoş geldin. Hadi bakalım Ceza yorumuyla. Daha doğrusu Sezen Aksu ve Ceza yorumuyla Şinanay radyonuzda olsun. Ardından ben yine burada olmaya devam edeyim. Bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda en farklı radyo programı devam edecek tatlım. Birazdan geliyorum. Hadi tatlım biraz daha aç sesini radyonun, aç sesini komşu duysun.

0: Radyonuzda oldu. Ardından devam ediyoruz. Bu arada Instagram'da ses yokmuş. Radyo Huzur aramıza katıldı. 93.5 Radyo Huzur. Kardeş radyomuz. Buradan selamlar. Ses yok demiş. Şu anda ses var herhalde ama görüntüde bir gariplik var zannediyorum. Biz bu yayını bitirelim. Tekrardan açarız ya. Öyle yapalım. Instagram'daki yayını tekrardan aktif hale getireceğiz. Pekala. Şimdi Şinanay dinledikten hemen sonra Adamlar ve Zombi radyonuzda olacak.
1: Sonrasında buradayız.

0: kasa süper.
1: Adamlar ve zombi radyonuzda olduktan hemen sonra devam ediyoruz. Kardeşimi yayınlar diyor sevgili Barış Taş'tan. Az önceki yayınımızda sesimizi duyamıyordun değil mi Barış Taş'tan? O yüzden yazmamıştın. Şimdi yazdın. Az önce Bornoz FM'de buradaydı. Radyo Huzur da buradaydı. Radyo Huzur'a ve Bornoz FM'e buradan selamlar. Bornoz FM Instagram'ın gece radyosu.
2: Vazgeçmem. Gülüşün bana oksijen. Göremezsem delireceğim. Bebeğim gel bana sokul.
1: Şarkı kesecektim ama dayanamadım, şey yapamadım, kıyamadım ya. Bakalım Aygül aramızda. Aygül sen de hoş geldin. Tayfur aramızdaydı. O da bir nanik yaptı gitti. Tayfur'a da selamlar sevgiler.
2: Gel gönderip barbar devletler kursun.
1: Birazdan gecenin konusu huzurlarınız olacak. Gecenin konusuyla ilgili düşüncelerinizi ve mesajlarınızı bekliyorum. Dileyen yazabilir. Dileyen şuradan yazsın, dileyen buradan yazsın diyecektim ama kendi numaramı verecektim. Vermiyorum. Vermiyorum, az daha kaçacaktı.
2: Zaten ulaşamaz anca bok atıp seyreder.
1: Peki o zaman ne yapıyoruz? Gecenin konusunu açıklıyoruz bu şarkıyla beraber. Gecenin konusu şuna hatta şuna da karşıyım dediğiniz her ne var ise onlardan bahsedeceğiz bu akşamki radyo programımızda, yani bu akşamki Maxi Show'da karşı olduğumuz şeylerden bahsedeceğiz. Ben şuna karşıyım, hatta bir dizide bir şey vardı, bir replik vardı. Ben ona karşıyım ya diyordu. Kim hatırlayamıyorum ama öyle bir şey hatırlıyorum ama yani. Peki sizin karşı olduğunuz neler var ise onlardan bahsedelim bu akşam. Nelere karşısınız? Yazın bana.

Evet, kardeşim dediğimiz Andy Warhol'lardan bahsediyoruz. Aygül dedi ki hoş buldum dedi ve şey yazmıştı. Yazmıştı derken radyodan dinleyenler göremiyor tabii ki, ben gördüm az önce. Balkonda oturuyoruz ve misafirlerim var, onlara bir şarkı istiyorum demiştim. O zaman Aygül'ün misafirleri için ne çalalım Aygül'ün misafirlerine. Koca yaşta şişko dünya çalsak olmaz. O denk geldi işte bak, o bu şu an şöyle yaparsak o çalıyor.

Pekala, Aygül'ün misafirlerine bir şarkı göndereceğimizi söyledik. Evet, şarkı arıyoruz şimdi. Bakalım. Ne çalacağız? Sezen çalmayacağım çünkü telif yiyoruz, yayın kapanıyor. Sezen çalmayacağız, evet. Orada hemfikiriz. Hadi enerjik bir şarkı olsun. Tarkan yorumuyla geçecek. Radyonuz olsun mu? Geçecek desin. Hemen ardından ise başka bir şarkıyla programımıza devam edeceğiz. Hatta az önce ben bir şarkı ayarlamıştım. Şarkı kayboldu. Neydi? Şarkıyı göremediğim için şey yapamıyorum ama rock versiyonuydu. Neyin rock versiyonuydu ya? Dur, önümüze çıkarsa... Yok, onu da özellikle Pakize ablama gelsin demiş. Peki Pakize ablana selamlar o zaman. Özellikle Pakize ablasına geliyormuş bu şarkı. Aygül'den Pakize ablasına geliyor. 90 bak gelemiyor çünkü. Bir zahmet radyodan dinleyelim. Yani. Bugün çok fazla

0: aç. Hadi bu şarkıyı en baştan dinleyelim. Aygül'e ve Aygül'ün Pakize ablasına gelecekmiş bu güzel şarkı. Şarkının ardından ben yine burada olmaya devam edeceğim. Tekrardan yayın kesilirse bu şarkıyı da çalmam ha. Şaka bir yana, hadi Aygül'den Pakize ablasına gelsin bakalım bu şarkı.
1: Maxi Show.
2: Maxi Show.
3: Çıldırtan tek program Maxi Show.

Tarkan geçecek radyonuzda oldu. Bu şarkıyı Aygül'den Pakize ablasına armağan ettik. Şarkının hemen ardından devam ediyoruz. Sevgili Yasemin Bartın'dan aramıza katıldı. Yasemin hoş geldin. Selam, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili Yasemin. Gecenin konusu karşıyım dediğiniz ne var ise onlardan bahsedeceğiz bu akşamki Maxi Show'da. Bakalım sizler neye ya da nelere karşısınız, ben de çok merak ediyorum. Çok fazla merak iyi değildir. Adamın başına ne gelirse ya meraktan gelir ya da meraktan gelir diye bir şarkı var ya, hani adamın başına ne gelirse ya meraktan gelir efendim ya da meraktan. Şimdi güzel bir şarkı arası verelim, sonrasında ben yine burada olmaya devam edeyim. Burası Radyo Kulüp ve Maxi ben. Program devam ediyor.

hadi güzel bir şarkı arası vereyim dedik ve şarkı arasını vermedi çünkü telefon çaldı. Şimdi sizlerin de diline dolacağımız bir şarkı var. Radyo Huzur aramıza katıldı tekrardan, 93.5 Radyo Huzur. Hadi dilimize dolayalım bu şarkıyı. Benim dilime dolandı. Cilvelim. Tuz bastı yarama cilvelim. Cilvelim. Ah, cilveli de bir şarkı he? Çok da cilveli bir şarkı. Cilveli. Tuz bastı yarama cilveli. Kaderimin. Valla benim dilime dolandı bu şarkının sözleri. Cilveli.

yarama cilvelim. Sabah uyanıyorum cilvelim. Akşam yatacağım cilvelim. Öğlen çalışıyorum cilvelim. Aşkımdan cilvelim. Tuz bastı yarama cilvelim. Cilvelim. Gel yanıma cilvelim gel. Cilvelim. Cilvelim.

0: Cilvelim.
1: Maşallah.
0: Bak cilvelim derken bile cilvelim derken melodik söylüyorum. Cilvelim. Cilvelim.
1: Veda edemem bu son çiçek.

Cilvelim. Hakikaten insanın diline dolanıyor. Teşekkürler demiş. Evet, şarkıyı hemen kabullendi, görüyorsunuz. Baran'ın şarkısını kabullendi. Evet. Aslında başka bir şarkı çalacaktım ama Cilvelim de güzel. Güzel şarkıdır. Bak, diline dolanacak. İyi dinle bu şarkıyı. Yasemin. Yasemin. Esmer Yasemin. Sarışın Oya nerede ya? Esmer'in adı Oya diyoruz ya. Burada tam tersi. Sarışın... Sarışın Oya, Esmer Yasemin. Doğru söyledim, evet. Cilvelim. Aa, bitti. Cilvelim. Hadi en baştan dinleyelim Cilvelim şarkısını. Bir dilinize dolayalım bu şarkıyı da. Oh, sefam olsun.

0: Cilvelim, dilinize dolanmaya başladı mı şarkı? Oo, cilvelim. Efendim, Lili aramızda. Lilişko katıldı aramıza. Hoş geldin Lilişko. Doğan Can Güney aramıza katıldı. Vargoz Lavel. Hoş geldin. İyi yayınlar fırlamacım. Fırlamacım demiş. Hoş geldin Lilicim benim. Lili hoş geldin. Biz de cilvelim dinliyorduk. Cilvelim neredesin cilvelim? Cilvelim neredesin?
1: Oha, bu mu oldum yani?
0: Cilveli ya. Güzel de şarkı ama hakikaten cilveli de bir şarkı yani. Oo, cilveli. Cilvelim de cilveli. Hadi cilvelim mi? Cilvelim. Tuz bastıyor ama cilvelim. Çabuk bitti demiş. Sen de çok cilvelisin diyor bana Yasemin. Ben cilveli miyim acaba? Cilvelim. Daha cilve yapmadım ama.

Merhaba, iyi yayınlar. Maxi Bey diyorum. Maxi Bey yayınlar demiş. Doğan Can Bey. Doğan Can Güney Bey. Mehmet Ali Bey. Yedi kere maşallah cilvelim. Yananı görür Allah değil mi? Yananı görür Allah ama beni gibi gören kimse yok beni ya. Niye beni görmedin? Bak Midyeci Ahmet bile çıktı. Taliplerimi arıyorum dedi ya. Evlenmek istiyorum ben dedi ya. Şey var değil mi Türk filmlerinde, ben hatun isteyem. Ben gari isteyem dedi. Oh cilvelim. Evet, Baran Mengüç cilvelimi dilimize doluyoruz. Nerede benim hatunlar demiş. Vallahi bilmiyorum. Bakıyorum. Sen de cilvelisin mesajını görüyorum ama. Hoş bulduk cilvelimi kime diyorsun sen demiş. Ortaya söyledim kim üzerine alınıyorsa artık. Çok cilveli var. Cilveli çok. Bak bana da cilveli diyorlar.

ben hiç cilve milme yap, cilve falan yapmadığım halde Yasemin de tuttu bana, sen de cilvelisin dedi. Öyle mi Lili, hiç cilve yapıyor muyum ben? Hiç böyle cilveli milveli bir şey gördün mü benden? Görmemişsin değil mi? Gördün mü benden cilveli? Cilvelim. Tuz bastı yarama cilveli. Hakikaten dilime dolandı. Bununla uyuyorum, bununla kalkıyorum gibi oldu ya. Sabah yataktan kalkıyorum. Zihnimde şöyle bir şarkı. Cilvelim. Başka bir şey söyleyecektim az da. O zaman hani ne yapalım? Lili'ye sorduk. Sen cilveli değilsin dedi herhalde. Böyle diyor herhalde. Değil mi? Demiyor mu? Bilemedim. Bakalım. Ben çok sevdim bu şarkı diyor. Ben de çok sevdim. Cilvelim. Ay ay ay ay ay ay ay. La chanta mi incantare. Ya arriba, ya arriba. Hani bizim Simone nerede? Kim söylüyor fırlamacım demiş. Baran söylüyor bu şarkıyı. Yani Baran Mengüç, Tarık Mengüç'ün oğlu oluyor kendisi. Taptaze bir şarkı. Tabii ki sende gördüm, tabii ki gördüm sende cilve demiş. Yok canım, bende cilve yoktur ya.

0: Gördünüz, ben bir şey söylemedim. Bunu Özgün söylüyor. Yani diyor ki kız diyor zilli diyor. Eline zili vermişler. Çalıyor zili. Çalıyor zili. Nerede zil? İşte bu olmadı. Olmadı bu ama olmadı. Bu olmadı. Olmadı ama yok. Ama dur bebeğim.
1: Yapıyor babadan zengin köşkte yaşıyor.
0: Ooo cililim. Diyor sevgili Lili. Bartın'ın güzellerinde çalar mısın demiş. Bartın'da da çok cilveli var diyor.

0: Zilli şarkısını dinleyelim. Zillinin ardından ise şey yapacağız. Ne yapacağız? Bartın'ın güzellerini çalacağız. O oyun havasıdır Bartın'ın güzelleri. Biraz oynatalım sizleri. Bartın'da güzeller varmış. Hakikaten Bartın'da var mı öyle güzeller ya? Kız zilli diyor şey. Oha filan oluyoruz yani.
1: Oha falan oldum yani.
0: Kal geliyor, gül beklerken dal geliyor. Bir kere bana dal geldi, bunu hep anlatırım. Anlatırım. Sen dedi anca buna layıksın dediler bana. Bana çiçek geldi. İlk defa ben çiçeği geri gönderdim. Gül gelmişti bana. 10 tane miydi? 10 tane gülün arasında normalde erkekler kadınlara gönderir ama bana niye geldi? Birisi tarafından gelmişti. Ben de kabul etmeme hakkımı kullandım ve çiçek gitti, sapı geldi sonra. Ya ben de oha filan oldum. Kal geldi, gül beklerken dalı geldi. Hiçbir zilliyi yola getiremezsin yani. Orada dur. Özgüncüm orada dur yani. Öyle bir yola mola gelmez o. Gelmez o. Gelmiş olsa zaten eline zil alıp çalmazdı. Böyle nanik nanik nanik nanik. Bartın'da güzel kızlar var mı diye sordum. Çok diyor. Çok diyor. Nasıl bir Bartın'ı uğrasak mı acaba? Maxi Show. Selam olsun Bartın'a. Ben de şimdi midyeci Ahmet gibi çıkıp da artık bunaldım, sıkıldım artık, evlenmek istiyorum. Böyle mi diyeyim yani? Adam öyle yaptı olmadı, böyle yaptı olmadı. Ben diyor klaplarda diyor, biçlerde diyor, orada burada diyor, onun bunun peşinden koşacak değilim diyor. Şunun var, bunun var diyor, bilmem kaç şu. Lan bende hiçbir şey yok. Ama ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam. Ararım, ararım. Hadi bakalım. Kız zilli. Bir de kız çilli vardı değil mi? Çilli. Kız çilli.

özellim. Özgün radyonuzda oldum. Sevgili Lili etiketlemiş birilerini ama cilvelim yazmış. Cilveli mi onlar? Minnoş aramıza katıldı.

buldum, pardon hoş buldum ne alaka? Hoş geldin, minnoşum diyor, şirinem diyor, cilvelim diyor. Yok cilvelim ona demedi değil mi? Cilvelim başka birine dedi. O zaman ne yapıyoruz? Bartın'ın kızları güzelmiş. Bartın'ın kızları güzelse Bartın'ın güzelleri şarkısına yer vereceğiz. Maxi demiş iyi yayınlar, bol bereketli geçiyor sanırım yayın diyor. Nasıl yani? Evet, bol bereketli geçiyor yayın. Bol. Akıyor. Bir koku alıyorum ama kız bu koku tanıdık geliyor. Ben bu kokunun peşinden giderim. Şimdi sevgili Lili'ye soruyorum. Bu tam neyin kokusu acaba sence, tahmin edebilir misin? Bir cilveli kokusu alıyor gibiyim ama. Aşağıda parfümcü, oradan mı geliyor ya? Ya da kapıyı açık bıraktım. Yok. O koku böyle değil. Onu biliyorum.

0: Masumları okursan anlarsın fırlamacım demiş. Okuyamadım. Masumları ne var ki orada? Havada aşk kokusu var. Kim kime aşık? Kim kime aşık olmuş? Ne oldu? Yani minnoş mu birine aşık oldu? Yoksa Pino mu birine aşık oldu? Nur zaten birine aşık. Bende aşk falan yok yani.
1: Onlara gidiyorlar, kimseye haber demiyorlar. Gizli gizli seviyorlar Bartın'ın.
0: Ya Yasemin'e sormak istiyorum. Bartın'ın güzelleri gizli gizli mi seviyor acaba?
1: Kimseye haber demiyorlar. Gizli gizli seviyorlar.
0: Yani şarkıda söylediği gibi gerçekten de Bartın'ın güzelleri gizli gizli seviyor ise...
1: Seviyorlar Bartın'ın.
0: Eyvah eyvah demiş. Evet, yani Bartın'ın güzelleri gizli gizli seviyor.
1: Gizli gizli seviyorlar Bartın'ın güzelleri.
0: Şimdi bizim masumlarda kim kimi kim kime aşık? Şimdi merak ediyorum. Şimdi gireceğim oraya da giremiyorum.

0: Yok. Ben bu şarkıyı başa alayım ve şarkıyı en baştan dinleyelim. Ben de masumlara bir bakayım ne olmuş, kim kime aşık olmuş, Pino'nun birine gönlünü kaptırmış, sevgili Minnoş'umuz birine aşık olmuş. Zaten Nur'umuz vardı, onu kaybettik, o gitti. Abi kocayı bulan gidiyor ya. Ya da sevgiliyi bulan gidiyor diyelim.
1: Görmezsen buralardan giden mi?
0: Geçtiğimiz günlerde de sevgili Aygül demişti ki ben sizin bu grubu çok merak ediyorum diye sormuştu, söylemişti. Ben de şöyle bir açıklama yaptım. Sadece 4 kişilik bir grup.
1: Oralara buralara gidiyorlar kimseye.
0: Hayır pardon, 5 kişilik bu grup benimle beraber. Ben kendim saymadım. 5 kişilik bir grup. Şimdi Nur sevgili yaptı, kayboldu. Şans eseri oluşturmuş olduğumuz bir grup yani. Ben bilmiyor muyum o gruba 5 kişi 10 kişi daha eklemeyi ve her ekleyen kişinin bir kişi de, yani her eklenen kişi bir kişi daha eklemiş olsa o grup yani sadece 5 kişiyle kalmaz. 1000 kişi olur, 2000 kişi olur, bilmem kaç bin kişi olur. Olur da olur. Ama gerek var mı? Biz bize yetiyor muyuz? Yetiyoruz. Ama çok kişi de merak ediyor yani grubu. Bu ne grubu ya diyor. Tabii müzik grubu değil. Bu bir Instagram grubu. Olay da şöyle oldu. Suçum yok masumum şarkısından yola çıkarak ben etiketledim sevgili Lili'yi, Asude'yi yani Mindoş'u, Nur'u, Pino'yu etiketledim. Bir de bizim radyo kulübün resmi Instagram hesabını ekledim, sonra çıkarttık onu yani. Baktık çok dedikodu oluyor orada, çıkarttık yine bilip. En azından patron dedim, oradan ayırayım. Ya o grup ondan sonra öyle kaldı.
1: Baban gel, çantan kolunda, her gün bize
0: baksın neye bereketi dedik diyor.
1: Salla gel, Neriman, baban gel.
0: Bakacağım bereketli ne var ne yok. İlk önce bir Bartu'nun güzelliğini Yasemin'e gönderelim. Ardından yine burada olmaya devam edelim. Yani bu şarkı Yasemin'e göndereceğiz ama sevgili Minnoş'umuz da yerinde duracağını zannetmiyorum. Tam onun havaları, onun havaları.
2: Maxi Show.

Şimdi anladım. Lili, zilliyi demişsin. Yazmışsın ya, ben de bereketli yayın sandım, yazdım ya diyor. O zaman bakmama gerek yok. Ama merak işte, meraktan bakacağım yani. Dur bir nanik yapayım oraya.

0: Boxy Show. Her yer sanki Boxy Show. Her yer, her yer. Boxy Show.
1: Efendim devam ediyoruz programımıza. Burası Radyo Kulüp ve Maxi Ben. Program devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Öp mesajını görüyorum. Öpelim o zaman. Kimi öpüyoruz? Öpücük istek attığı devrede. Evet. Bu öpücük Lili öp dediği için Lili için geliyor. Efendim sıradaki öpücüğü kime gönderiyorsunuz? İşte öpücük istek attı yapalım mı? Yapalım bence. Öpücük istek attı. Biraz da yani istek attı şey olsun ya. Öpücükle ilgili bir şey olsun. Bu şarkının sesi çıkmıyor mu ya? Çıkmıyor mu? Buraya bastık. Kesildi şarkının sesi. İki cilvelim dedi, bir zilli dedi, bir öpten dendi. Biz de dedik ki öpücük istek attı yapalım. Sesi kestiler. Bak. Pekala bu saatten sonra 20

tamamıyla yanlış anlaşılma. Sevgili Oya aramıza katıldı. Oya da Bartın'ın aramıza katılıyor. Kendisi de Bartın'ın güzellerinden. Evet, Bartın'ın güzellerinden. Yasemin'den öğrendik. Bartın'ın kızları güzelmiş. Bartın'da güzel kızlar var diyor.

Çarklı gülücük attı Lili Moro'yu yandan böyle değil mi gülücük? Hadi bakalım o zaman öp öpeceğim dedim sana yapma trip yapma sana bana. Peki güzel bir şarkı.

0: abi.
1: Nereden telefon aldın demiş. Şey aradı, mülayim aradı beni de. Kamil, Kamil. Pekala, öpücük istek attı, devrede dedik ama kimse kimseyi öpmüyormuş ya. Yani. Devam ediyoruz. Bora Öztoprak'la programımıza devam edeceğiz. Benim de uzun zamandır dinlememiş olduğum şarkılardan bir tanesine yer vereceğiz. Akdeniz Geceleri radyonuzda olacak. Akdeniz Geceleri'nde Akdeniz Geceleri Akdeniz Geceleri of özledim ya. Bu değil ya. Şu olması lazımdı. Nerede o? Program devam ediyor. Radyo kulüpte Maxi Show'dasınız. Gecenin bir konusu vardı. Şuna şuna şuna karşıyım dediğiniz ne var ise onlardan bahsedecektik. Ve ikinci konumuz olarak da enteresan şarkı sözlerinden bahsedelim. Bu şarkı sonrasında enteresan şarkılardan bir tanesine yer vereceğim. Aslında dün mü yer vermiştim? Tuğba İkinci'den bir şarkı çalmıştım değil mi? Birazdan Tuğba İkinci'den bir şarkı daha çalacağız. Ama şey olmayacak bu. O şimdi asker olmayacak. Kondom olabilir mesela. Önemli bir şarkı. Çok önemli bir şarkı. Bornoz FM, Bornoz FM katıldı. Hoş geldiniz. Instagram'ın gece radyosu. Bornoz FM.

Güzel bir şarkı. Bora Öztoprak yorumuyla Akdeniz Geceleri radyonuzda oldu. Devam ediyoruz yolculuğumuza. Dedik ya, enteresan şarkı sözleriyle programımıza devam ediyoruz. Varsa sizlerin de bildiğiniz böyle enteresan şarkılar, onları yazabilirsiniz bana. Mesela örnek veriyorum. Al aşkını sok, sok gözüne, gözüne diye bir şarkı var Vitamin'in. Çok enteresan gelmişti bana ilk dinlediğimde. Yine O Şimdi Asker, Canı Neler İster diye bir şarkı var ki Tuğba ikinci söylüyor bu şarkıyı. Dün de Boynuz şarkısına yer vermiştik aynı ablamızın. Yine bu ablanın çok önemli bir şarkısı var. Çok önemli bir şarkısı var. Kondom. Eline, beline, diline... Kondom. Ozonu da deldik diyor. Nasıl deldiyse artık onu da bilmiyorum ama hepimiz deldik gerçi ama ozonu. Önemli bir şarkı bu. Mesela içimi hoplatıyorsun diye bir şarkı var değil mi? İçimi hoplatıyorsun.

Şimdi sevgili minnoşumuz bir şey yazmış ama bunu okumam, okuyamam. Yani burada okumam doğru değil. Bipleyerek okusam bunu, bazı yerleri bipleyemem, beni de biplerler sonra yani. Beni fena biplerler. Çünkü bizi de denetleyen bir kurum olduğu için beni öyle bir biplerler ki, öyle bir biplerler ki beni.

Artık o, onu da bilmiyorum. Bir Ankara türküsüymüş bu. Meşhurmuş diyor. Bulabilirsen çalar diyorsun, çalamayabilirim bilmiyorum. Bir dinlemem lazım önceden o şarkı. Her şarkı, yani her şarkı çalamıyoruz. Sonra başımıza bir şeyler geliyor yani. Çal fırlamacım diyor. Çalayım da sonra önden bir dinleyeyim. Ondan sonra bir çalabilirsem çalarım. Bir arada bir rap şarkısı istedi. Adam sövüyor ya. Adam sövüyor.

aklıma bir şey geldi ama söylemeyeceğim. Ya inşallah çalar çinleme beni yakmayın kızlar. Kızlar beni yakmayın. Şimdi bu ablanın klibinde cıbıldak cıbıldak adamlar var ya. Şarkı sözlerine dikkat ettik mi? Eline beline tamam eline anladık. Cebine de anladık da beline de ona da anlıyoruz hadi. Bakalım başka nereye kondom? Bana kalırsa önemli bir şarkı bu.

yanıyor, yanıyor, yanıyor, yanıyor. Hop.

0: yandan kızlar, yandan ayağına basma, ayağıma bastın Lilim diyor.
1: İçtim içtim kalmadı, içtim içtim kalmadı, başımıza gel hele.
0: Biz diyor çok kalabalık diyor.
1: Harmandan gel.
0: Tavanda oynayacağım diyor. Oynatacağız birazdan.

Hiç bozmuyoruz, enerjimizi düşürmüyoruz ve şöyle bir yine Ankara havalarıyla devam, şöyle Ankara şarkısıyla devam. Bu ne? Neymiş? Motor geliyormuş, motor. Bu motor nasıl bir motor acaba, çok merak ettim. Motor geliyor diyor. Bakalım motora, motor, bir motor görüyorum orada,

Saldır saçak Fadime'm. Nerede bizim Fadime? Nerede bizim saldır saçak Fadime'miz? Saldır saçak Fadime, nerede saldır saçak Fadime? Saldır saçak Fadime yok ama Ali Akkaya aramıza katıldı. Hoş geldin. O motor diyor, turbodur diyor. Evet, motor geliyor, motor. Bakalım, motor da güzelmiş ha bayağı. Acaba kaç beygir bu motor ya? Bu motor kaç beygir, kaç basıyor bu motor?

0: Ali de diyor ki ne motoru acaba demiş. Bilemedim. Lili sen söyler misin? Liliçko ne motorudur bu? Şimdi motordan motora fark var. Yani her motor herkesin yok öyle olmaz da. Yani
1: motor hani bunun bacası.
0: Şimdi, motorun bacası olur mu? Olur mu motorun bacası?
1: Kocası. Motor geliyor motor, hani bunun bacası, evde kalan.
0: Motoru diyor yakmıştır diyor, şimdiye kadar motor bozulmuş olabilir de.
1: Sarım sarılsa, içim içi bayılsa, ayıldığımız.
0: Biliyorsun ben motor ustasıyım diyor sevgili Ali'ye.
1: Saldır saçak.
0: Evet, Zonguldak motor ustası
1: çek
0: Ali.
1: Kız bu gecede burada kal, aleme dek Fadime.
0: Ama yani benim bazı gördüğüm motorlarda imzanı görüyorum, evet. Geçen bir motora bineyim dedim. Instagram aşağıki böyle indiğiniz zaman aşağıda motorlu benim şeyler fotoğraflarım vardır. Bir motora bineyim, Ali'nin imzasına denk geldim. Yani imzayı atmış motora. Ali'cim motor öyle kullanılmaz ama yani... Motora iyi davranacaksın. Motora iyi davranmak lazım. Sonra motor bozulur. Motor bozulur. Üstüme iyilik sağlık diyor sevgili Lili.
1: Motor geliyor motor. Can deredir can dere. Ben yare haber.
0: Ben böyle şeylerden anlamam değil mi Şirinem? Hiiii!

0: her yerde kullanırım diyor. Hiç yani toprak yolda kullanırım diyor. Dağlık arazide kullanırım motoru diyor. Çamurlu yollarda kullanırım diyor. Yani diyor ki Ali, sağ çamurluysa diyor. Orada da bir samur değil pardon. Su samuru değil mi? Olurmuş ama. Peki motorun markasının baş harfine şey koyalım. Z koyalım. Zawasaki. Zawasaki. Zaten Zonda motor olabilir. Fırlamacım bizi aydınlat demiş. Geçen bir motora bindim ben.
1: Motor geliyor motor.
0: Ali'nin imzası. Kocaman ya Ali yazmış motora.
1: Motor geliyor motor. Hani bunun bacası. Evde kalan kızların. Sen olasın kocası.
0: Ya her yerde kullanırım derken suyun içerisinde bile kullanıyor motoru.
1: İçi biçi bayılsa ayıldığımız zaman.
0: Ya insan yani çamurlu sahada.
1: Saldır saçak padinem. Doldur içek padinem.
0: Çamurluken olmuyor ama yani.
1: Alenedek Fadime. Saldır saldır Fadime.
0: Saldır saldır Fadime.
1: Bilmem kız bu gecede burada kal. Alenedek Fadime. Hop. Koşu. Yasla. Yapıştır.
0: Yapıştır. Öyle motor geliyor motor. Yapıştır motora. Motora yapıştır şöyle yapıştır motor. Sonra wow. O kadar denk geldi diyor. Geldi. Geldi yani geldi. Soracağım bir dakika sen kimin motorusun diye.

çıkıyor diyor. Yani motora patinaj çektiriyor. Yani zorla motora patinaj çektiriyorsun ya. Drift yapıyor motorla. Nuri abi geldi. Aman diyeyim Nuri abi dur. Nuri abicim dur.

0: Evet, evet diyor Flamacığım. 4 dakikadır bu şarkı kısa olduğu için biraz daha uzatayım dedim ben şarkıyı. O şarkıda sadece motor geliyor, motor diyor. Motor geliyor, motor diyor.
1: Maxi Show.

0: aha benim şarkım diyor. Dan dan dan dan dan dan dan.
1: Ne gelmiş bizim eve gelme, şuna bak bak. Aşkım buyur buradan yaz.
0: Maxi sen ne içtin bugün diyor. Su içtim genelde. Su içiyorum ben. Sen de ortaya bir şarkı atıyorsun. Ondan sonra yok öyle mi oldu? Bundan sonra senin şarkıları çalmıyorum sevgili minnoşumuz. Bu faslı da burada kapatıyoruz. O zaman şöyle bir ne yapıyoruz? Motor geliyor, motorla devam.

0: Hadi bakalım güzel bir şarkı arası verelim. Bu şarkıları bir kenara bırakalım. Bizi sarmayan şarkılar bunlar.
1: Aşkım gelecek diye yoluna da kırmızı göz serdim. Aşkım gelecek.
0: İrem Derici, dantellenmiş geceler, kan kırmızı ojeler. Çık çık çık, daha neler neler, neler neler.
2: Son düğünden haberim yok.
0: Bundan sonra Ankara havası çalmıyorum.

0: Maxi Show. Kariyer sanki Maxi Show. Kariyer. Maxi Show.
1: Işıl ışıl her yer, her yer sanki Maxi Show. Program devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi program devam eder iken aldatıldık radyonuzda olacak. Şair Dilek Görür geldim demiş. Hoş geldin. İyi yayınlar Ortim diyor. Hoş geldin. Bakalım. Zehra Kahraman aramıza katıldı. Zehra sen de hoş geldin. Bam bam bam bam bam bam bam bam. Az önce Ankara havaları çalıyorduk ama kızdım. O yüzden Ankara havalarını çalmıyorum.

Atıldık radyonuz olacak. İyi yayınlar. Hoş buldum diyor Zehra Kahraman. Yeni gördüm yayını diyor. Biz kaçta? 19'da geldik ya. Saat 22.52 yani biz kaçta geldik? 19'da geldik. 21 diyordum ya. Çok böyle olmadı şimdi yani. Çok boşluyorsun bizim. Şaire dilek görür. Görmüyorsun. Bak.

0: Program
1: Maxi Show
0: devam ediyor tatlım. Şimdi çalacağımız şarkı aldatılanlara armağan edeceğiz. Bambila, bambila. Evet, aldatılanlar için de bir şarkı var. Bambila, bambila. Aldatıldık, aldatıldık, sevda böyle değil diyecek Reyhan Karaca. Ardından ise yine burada olacağız. Bütün aldatılanlara armağan edeceğim bu şarkıyı. Şarkının ardından ise ben yine burada olacağım. Hiçbir yerlere kaybolmayın. 20.53 radyonuzda saatler. Piknikteymiş. Afiyet olsun.

Evet, aldatıldık ve Reyhan Karaca sonrasında programımıza devam ediyoruz. Şimdi çalacağımız şarkıyı da sevgili Zehra'ya göndereceğiz. Zehra, senin için gelecek. Senin için gelecek bu şarkı. Kalbimde sev-

Zehra'ya bu güzel şarkıyı armağan ettikten hemen sonra Zehra da bize çiçekler gönderdi. Teşekkür ediyorum çiçekler için. Şimdi Tarkan'dan bir şarkı dinleyeceğiz ama Tarkan'ın ilk albümünden gelecek şarkı. Kıl oldum abi. Takmış takıştırmış. Sürmüş. Ama şimdi ben bu şarkıyı da yarıda kesemem ki ya. Değil mi Lili'ciğim? Çok teşekkür ederim. İyi ki iki hesap da benim diyor. Tamam. Diğerini de takibi alalım. Bakalım ne diyor? Engelli yok bu değil. Takip Burak o da değil. Tamam. Diğerini takip burada alamıyorum herhalde. Alırım. Al aşkım beni koynuna mı diyordu bu şarkı? Yok yanına diyordu değil mi? Pardon.

0: telif yediğimiz için yani bu şarkıyı burada bırakıyoruz. Peki telif yemeyelim. Kıl oldum abi, radyonuz olsun. 90'ların en popüler şarkılarından bir tanesi. Takmış takıştırmış, sürmüş dürüştürmüş, bir dağınıklık, bir rüküşlük. Kıl oldum abi. Yayından sürekli düşebilirsiniz bu Instagram'dan kaynaklı. Bugünlerde bir güncelleme söz konusuydu. Instagram'a bir çökme söz konusuydu. Düzeleceğiz inşallah be. Şule aramıza katıldı. Şule hoş geldin çiçek için. Teşekkürler. Çorbacı Suat aramızda. Suat Bey merhabalar. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. İyi yayınlar dilerim diyor sevgili Şule. Teşekkür ederim ben de. Bugün Instagram'dan yemiş olduğum telefin haddi hesabı yok. Sürekli yiyor, yiyoruz. Ye babam ye, ye babam ye. Harika yayın, teşekkür ederiz diyor. Rica ederim, ne demek? Harika yemekler, harika çorbalar. Çorbacı Suat. Çorbacı Suat'tan bekleniyorsunuz efendim.
1: Kaçacak yer ararım, görsem karanlıkta. Başına güneş mi geçti, ne oldu sana?
0: Gaza gelip şarkı söyleyebiliyorum aradan.
1: Yer ararım, görsem karanlıkta. Başına güneş mi geçti, ne oldu sana?
0: Hadi Tarkan yorumuyla, Megastar yorumuyla. Kıl oldum abi, radyonuzda olsun. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeyim. Çok sıcak hava ya. Oh. Abi klimayı sıcak yere, pardon soğuk yerine sıcak mı açtınız, ne yaptınız? Ne yaptınız ya? Seni dinlerken mutlu oluyoruz, iş yerimizde yayındasın demiş. Teşekkür ediyorum. Çorbacı Suat'a ve tüm müşterilerine buradan selamlar ve sevgiler göndermiş oluyoruz. Tüm güzel şarkıları da Çorbacı Suat'a ve Çorbacı Suat müşterilerine armağan ediyoruz. Zonguldak'ta Koz'da çorba denilince, yemek denilince akla gelinen ilk yer Çorbacı Suat'tır. Tek geçerim.
1: Takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş. Bir dağınıklık, bir rüküşlük, kıl oldum abi.

0: bak haline.
1: Tarkan ve Kıl Oldum Abi radyonuzda oldu. Seviyoruz seni. Johnson Maxi Show, Maxi Show'a devam diyor Çorbacı Suat. Teşekkür ederim. Ben de çok seviyorum sizi. Seni. Sevgili Minnoş aramıza katıldı. Minnoş hoş geldin tekrardan. Minnoş arada kıl oluyorum ha. Şöyle bir şarkıyla programımıza devam edelim mi? Geliyor. Ne geliyor? Say soldan sağa. Bir sağa, bir sola.
2: Say soldan sağa.
1: Bu şarkıyı da sevgili Şule'ye gönderelim. Şule.

aramıyor, sormuyor, gelmiyor geceleri. Aşk olsun Maxi diyor. Şu aşk olsun tabii ki olsun, aşk olsun. Birbirimize söyleyeceğimiz en kötü söz, ama en kötü söz aşk olsun. Ne yaptım ki diyor, bir şey yapmadın. Şibidik şibidik şarkı için diyor, o kadar teşekkür ettim dedim ya diyor, dedim ya diyor. Bir şey demedin ki ya, bir şey demedik ki. Aa. Bak araba yolda kaldı, gördün mü? Yolda kaldı araba. Araba yolda kaldı yani. Deliyim, gözü kara deliyim ben. Yakarım. Roma'yı da yakarım söyleyeyim yani. Kenan'dan sonra bana Roma'yı yaktırmayın. Yaktırmayın bana Roma'yı. Kimsenin aşkından ölmedim ama neyse diyor. Ya kimse kimsenin aşkından ölmez zaten de. Dün akşamki programda da bir soru sormuştum. Aşka inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Aşka inananlar kadar inanmayanlar da çok. Yani inananların sayısı kadar %50-50. Bir kısım inanıyor aşka, bir kısım inanmıyor. Yani aşka inananlar çok fazla, inanmayanlar da bir o kadar çok fazla. Herhalde Şule inanmayan tarafta. Ama yalan dostum, aşk diye bir şey yok. Aşk dediğin 3 günlük eğlence. Bilemedim 5 gün sürsün, kapılıp da sürünen çok. Şarkısı da var, kurban söylüyor. Yoluna.

0: Yakarım Roma'yı da yakarım. Yanlış söylemiş olabilirim. Yani kusura bakmayın, ne diyeyim. Aşka inanırım da bana rast gelmedi diyor sevgili Şule.
1: Seni yine bulurum, yaparım bilirsin.
0: Yapar. Affetmez. Maxi Show. Affetmez, yapar yani. Yaparım bilirsin diyor. Ne diyeyim, inşallah istediğin aşka mı diyeyim. O aşka denk gelirsin. Yani aşık olmak anlık bir şey. İnsan karar vererek aşık olmaz. Bir bakarsın, olmuşsun. Hani derler ya, aşık olduğun zaman karnında kelebekler uçuşur, bilmem ne şey olur, bu olur. Yani yediğin yemekler daha lezzetli olur. Çok değişik bir an bu. İnsan hakikaten öyle. Karar vererek aşık olmaz. Bir bakmışsın, olmuşsun.

Evet, az önce de söylemiş olduğumuz gibi aşık olmak anlık bir şey. Birden her şeyin daha parlak göründüğü, birden en pastel renklerin bile ısınmaya başladığı, birden tüm yemeklerin bile daha lezzetli olduğu muhteşem bir an bu. İnsan karar vererek aşık olmaz.

0: sadece bir bakar olmuş.
1: Benimle çok çok uzaklara üzüllerimi bir parça aşkla değiştir.
2: Maxi Show.
1: Gel benimle bilinmez duraklara mevsimlerimi bir dalga yap.
0: Şimdi Yaşar'la programımıza devam edeceğiz. Yaşar ve Gel Benimle radyonuzda olacak. Sonrasında yine burada olmaya devam edeceğiz. Radyo Kulüp'te Maxi Show'da olmaya devam ettiğiniz sürece en güzel şarkılar bu frekansta, bu programda.

0: Yaşarım bu güzelliği şarkısını dinledikten hemen sonra Soner Arıca ile programımıza devam edeceğiz. Yüreğime ektim seni diyecek Soner Arıca. Benim de çok sevmiş olduğum bir isim ve çok sevmiş olduğum bir şarkıdır. Bu güzel şarkı. Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda. Hadi Soner Arıca ile sizleri baş başa bırakalım. 21-23 radyonuzda saatler. Zaman nasıl geçiyor anlamıyoruz bile bugün, değil mi?
1: Maxi Show.

0: Maxi Show.
1: Evet, yüreğime ektim seni radyonuzda oldu Soner Arıca yorumuyla. Hemen ardından devam ediyoruz programımıza. Şimdi ise şöyle bir Nilüfer dinleyelim mi? Yeniden sevgisini Nilüfer. Hemen ardından ise ben yine buralarda olmaya devam edeyim. Bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda, tabii ki Radyo Kulüp'te. 21-28 yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz aslında ama o zaman hep beraber Nilüfer şimdi radyonuzda, hemen ardından ben yine buralarda olmaya devam edeceğim.

0: yine yine sev beni, deli deli sev beni, yine yine sev beni, yine sev beni diyor. Nilüfer dedim. Hemen ardından ise Ateşle Barut Yan Yana Durmaz radyonuzda olacak. Sertab Erener.
1: Maxi Show.

Ateşte Barut, Sertab Erener radyonuzda oldu sevgili dostlar, sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Deniz Arcak, Zehirettin radyonuzda olacak. Gecenin ilerleyen saatlerine doğru böyle karanlık çöktü ve bu saatlerde dinlenebilecek en güzel şarkılardan bir tanesidir. Hadi bakalım bu güzel şarkının ardından yavaş yavaş gider miyiz? Havada çok fazla nem var ya bu akşam. Çok sıcak.

ettin. Sen mi bu aşkı bana zehir ettin? Beni mahvettin ya. Sen bana bu hayatı... Değil mi? Yok bu hayatı... Ya aynı şey ya. Aynı şey.

0: Deniz Arcak radyonuzda oldu. Şimdi ise Rafet Erroman'la programımıza devam ediyoruz. Macera dolu Amerika diyecek Rafet Erroman. Hemen ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Rafet Erroman'ın bu şarkısı da olay.
1: Maxi Show.
0: Harika bir şarkı. Enerjisi yüksek bir şarkı bırakıyorum buraya. Amerika.

macera dolu Amerika. Rafet Erroman radyonuzda oldu sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz programımıza. Bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda en farklı radyo programı devam ediyor. Şimdi ise ne radyonuz olacak biliyorsunuz, bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz, ben de bilmiyorum. Bakalım hangi şarkı radyonuzda olacak. Pınar Aylin'le programımıza devam edelim mi? Adam olaydın da beni alaydın radyonuzda olsun.

Evet, adam olaydın da beni alaydın. Birçok kişi söyledi bu şarkıyı. Ama Pınar Aylin'den dinlemek ayrı bir keyif, ayrı bir zevk. O zaman Pınar Aylin yorumuyla Adam Olaydın radyonuzda. Sonrasında ben yine burada Radyo Kulüpteyim.

Pınar Aylin radyonuzda oldu. Adam olaydın. Şimdi süperstarla program devam ediyor. Ah ne günler radyonuzda olacak. Pınar Aylin'in Emine ise süperstar Ajda Pekkan ne günler diyecek. 1990 yılına gideceğiz. Geçmiş gelecekte barışır mı hiç bilmeyiz. Ah, ama ne günler yaşayacağız onu biliriz. Ah ne günler, ne günler daha yaşanacak. Doya doya. Gözlerin dolmasın sakın. Yanılıp da ağlama. Aylar yıllar asırlar var daha.

Ah ne günler, günler daha yaşanacak doya doya. Gözlerin dolmasın sakın, yanılıp da ağlama dedi. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik artık. Cuma gününe kadar programımız yok biliyorsunuz. Cuma günü saatler 20'yi göstermiş olduğunda yine bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda, Radyo Kulüp'te görüşmek üzere. Cuma gününe kadar herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranız, yüreğinizden de sevginiz asla eksik olmasın. Her programı sonlandırırken söylemiş olduğumuz gibi, her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınızda ve her şey biter, bir şey asla bitmez. O zaman ışık ve sevgiyle baş baş.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.